Gidiş bana kademi kubes nazramlay Saladani hayran elitini Bi'nel gu'tileli eli Mal khirabi tedgum mal haram işin Doki ne merdi meri khirabe mekamı kerep Ziye Hacı Sofya Şeyhanu Melak Mesun Khariye Lako Valla tücara vezna Çimeleleyi O dünyalı gazere vine bi kavaya cebir ye bi zevi De manşik bi zuhra mali dünyayı da sevme fikrimi bi zini Valla şevihli mi şevanu peyda Mesun Khariye tücara

Slavă Res! Neci vom barzani seru gerima Kurdistan'ı perkefta salya da da mezrandına komala dat geriya Kurdistan'ı peyamek balaf kirotu da dupa dili geringi ayak reziyan iştimani navbera hamulanin siyasi da ker. Seru gerimet peyamek da ragihan tav salya da da mezrandına komala dat geriya Kurdistan'ı le imamu sa'ali vapir seru ge komalı serkirdati u endamanu tamama cemari komala dat geriya Kurdistan'ı pirustiyat heviya serkeftine budhazid. Ne civan barzani pişke kadiya peyama khuda dişke xser ser ravşa siyasi arama Kurdistan'ı diyar ker ve her kefte da dupatil giringiya pege hezulani siyasi pekaten Kurdistan etket bu çespandına lekte geçtin ök reziyan iştimani. Halvasa amaca pe arman cavi ek reziye da vaşkira ker pe tiviyelle anji pekhamet parasına barjaman diyen bilind yengeli Kurdu karkirna pek ve bengava pavajan. Da ku beref paşa rojeka geçtir u seqam girdir bu Kurdistan'ı bengava pavajan.